0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Sucker.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: In los Mikrofonos Elisabeth Martinez und Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbank.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind
9: Gertraud, 80.
10: Sebastian,
11: Sarah, David.
12: Schrammel, Johann, 92.
13: Dylan, Aurora,
14: Salim.
15: Helene, 92.
16: Sophia,
17: Milo,
18: Oscar.
19: Schalt dich ein.
0: Auf UKW 94.0 oder o94.at/mitmachen.
20: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 Radyo Programı.
0: 18 Uhr.
19: Das war's mit dem unproduktiven Nachmittag.
0: Globale Dialoge bei Women on Air.
5: Une émission sur le féminisme.
0: 20 Uhr.
21: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.